so eye yenkonim dinhi wadin konim amaye onu nwaji odibonye ni otese wu otese me.